98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: yavaş azıcık sakin ol.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

sen de kaldın arkada. Unuttun insanların yüzünü, yüzün kaldı.

söylerdik belki doğum sancısının ne kadar şiirsel olduğunu. Korkmasaydık kadınların gazabından. Haber salın sözün ordularına. Kaç satırlık canı kaldı hepimizin. Ya korkular alır beni, ya ben korkuları. Doğrudur ayaklarımızın her mevsim üşümesi. Geçmez diyorlar insanın ilk ürpermesi. Tohum eken gölgesinde bekleyen elinden gelen sen. Yine ikimiz mi kaldık? Sarhoş hüzünlerden şarap olamadık. Harap olduk mayhoş hüzünlerden. Gönlümüz yıkılırken seven sevdiren bir devri.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.
2: Hedef şaşırtma.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam. www.radyosinerji.com.
2: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 30 Haziran 2026 Salı sabahındayız. Artık Haziran ayının son programını gerçekleştireceğiz bugün. Program süresince sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince değerli dinleyenler, Dünya Kupası ile başlayalım. Dünya Kupası'nda son 16'ya doğru geri sayım başladı. Son 32 turu tek maç elemelerinde Kanada, Güney Afrika'yı tek golle geçti ve son 16'ya adını yazdırdı. Brezilya zorlandığı karşılaşmada son dakika bulduğu golle Japonya'yı turnuvanın dışına itti. 2-1 mağlup etti ve son 16'ya kaldı. Turnuvanın favori isimlerinden Almanya grubunda bizi de mağlup eden Paraguay penaltılarla Almanya'yı 4-3 mağlup etti ve adını son 16 turuna yazdırdı. Almanya'yı Paraguay kupanın dışına çıkardı değerli dinleyenler. 8 ilde alevler yükseldi, itfaiye müdahale etti. Yangınlar kontrol altına alındı deniliyor. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde tarım arazisinde başlayıp rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan ve İzmir'in Dikil ilçesinde ziraat alanından makilik alana sıçrayan yangınlar kontrol altına alındı. Diğer yandan Gaziantep, Adana, Antalya, Edirne, Çanakkale ve Uşak'ta çıkan yangınlar da ekipler tarafından söndürüldü, kontrol altına alındı. Yangınların çıktığı alanlarda soğutma çalışmaları sürüyor değerli dinleyenler. Özgür Özel'den yeni parti sinyali deniliyor. AK Parti'den İsrail'in Suriye saldırısına sert tepki denilmiş. Türkiye'den ardarda arda iki deprem yaşayan ve yıkım yaşanan Venezuela'ya yardım eli deniliyor. AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri ekipleri sahada denilmiş. O fotoğraflara yer verilmiş. Tamar Tanrıyar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO parlamenter zirvesindeki konuşmasına yer verilmiş. Almanya'da silahlı saldırı en az 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmış.

Efendim programımıza başladık. Sıcak gelişmelerle başladık. 8 ilde dün çıkan yangınlar ekipler tarafından söndürüldü, kontrol altına alındı. Yangın çıkan bölgelerde soğutma çalışmaları sürüyor denilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel İzmir programı kapsamında Bayındır Çiçekçi Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret ederek seralarda çalışan işçilerle sohbet gerçekleştirdi. Özel, biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz ifadelerini kullanmış. Böylece Özgür Özel'den yeni parti sinyali olarak yorumlanmış bu konuşması. Ödemiş ilçesinde de esnafı gezen Özel, Ulus Meydanı'ndaki mitingde traktör römorkunun üzerinden vatandaşlara hitap etti deniliyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına sert sözlerle tepki gösterdi. Çelik, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğine hedef alan saldırıların en güçlü şekilde kınıyoruz ifadelerini kullandı. Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki ard arda iki depremin ardından Türkiye'den gönderilen AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri sahada denilmiş değerli dinleyenler. Tamer Tanrıyar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada içeriği suç teşkil ettiği öne sürülen videolar yayınlandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılmıştı. Tamer Tanrıyar, yurt dışından Kuşadası'na giderek teslim olmasının ardından adliye sevk edilen Tanrıyar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı deniliyor.

0: Evet, devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini sizlere aktarmaya. İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'nde katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, savaşlar güvenliğimizi yeniden şekillendiriyor, NATO caydırıcı olmalıdır ve tarihi bir dönemden geçiyoruz. Türkiye dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biridir ifadelerini kullanmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Başkanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmadan kısa bir bölümü sizlere aktaralım. Sonrasında birinci sayfaya devam edeceğiz.
1: Küresel sistemi ve siyaseti tarif eden mevcut tanımlamalar bugünün dünyasında anlamlarını büyük ölçüde yitirmiştir. Başta Gazze ve Lübnan'da yaşananlar olmak üzere yakın dönemde şahit olduğumuz katliamlar insanlığın vicdanında derin yaralar açarken aynı zamanda uluslararası kurumların ve kuramların itibarını yere sermiştir. Yeni dönemin bu boyutunu görmeden eski kavramlarla mevcut durumu açıklamanın pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu ortamda hem NATO'nun caydırıcılığını muhafaza etmesinin hem de müttefikler arasındaki dayanışmanın tahkiminin daha kritik hale geldiğine inanıyorum. Mevcut jeopolitik denklem NATO'nun üstlendiği rolün önemini artırmıştır. Türkiye olarak yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biriyiz. Kriz bölgeleriyle 1800 kilometreyi aşan kara sınırına sahip Türkiye, güçlü ordusu, modern askeri kabiliyetleri, gelişmiş savunma sanayisiyle 70 yılı aşkın süredir NATO'nun güvenliğine katkı sunan müttefiklerin başındadır. Bu katkılarımıza rağmen Türkiye'nin Avrupa güvenliğine sağladığı vazgeçilmez faydaların bazı durumlarda göz ardı edildiği de bir vakadır. İttifakın Avrupa sütununun gelişiminde söz sahibi ülkelerden biri olarak kıtadaki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine dahil olma iradesine sahibiz. Avrupa Birliği tarafından açıklanan savunma ve güvenlik girişimlerine Türkiye'nin dahil edilmesi konusunda siz parlamenterlerin yakın ilgi ve desteğini bekliyoruz. Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
5: Dünyanın yerel radyosu
6: Sinerji.

söylerdik belki doğum sancısının ne kadar şiirsel olduğunu. Korkmasaydık kadınların gazabından. Haber sanın sözün ordularına. Kaç satırlık canı kaldı hepimizin. Ya korkular alır beni, ya ben korkuları. Doğrudur ayaklarımızın her mevsim üşümesi. Geçmez diyorlar insanın ilk ürpermesi. Tohum eken gölgesinde bekleyen elinden gelen sen. Yine ikimiz mi kaldık? Sarhoş hüzünlerden şarap olamadık. Harap olduk mayhoş hüzünlerden. Gönlümüz yıkılırken seven sevdiren bir deli.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Almanya'nın aşağı Saksonya eyaletine bağlı State kentinde silahlı saldırı düzenlendiği kaydedildi. Saldırıda yaşamını yitirenler olduğu belirtildi. Açıklamada olay nedeniyle geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi ve silahlı saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, önümüzdeki günlerde Amerika ile herhangi bir düzeyde müzakere toplantısı planlanmadığını belirtti. Amerikalı temsilcilerin Katar'ın başkenti Doha'ya yapacağı muhtemel ziyaretlerin İran heyetinin programlarıyla bir ilgisinin bulunmadığı da vurgulanmış değerli dinleyenler. Diğer yandan Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la Amerika arasında Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağı öne sürülen görüşme hakkında açıklama yapmıştı. Doğadaki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak, göreceğiz ifadelerini kullanmıştı. AFAD, Sivas'ın Gürün ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Dün akşam saat 18.51'de kaydedilen depremin derinliği yerin 7 kilometre altında gerçekleşti deniliyor. Yine AFAD, Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında dün akşam saat 22.27'de meydana geldi bu deprem değerli dinleyenler.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
0: 0555 463 77 77.
1: Reklam.
3: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini sizlere aktarmaya. İstanbul Harbiye'deki gösterisinin ardından hedef gösterilen komedyen Deniz Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı önce iktidar medyası duyurdu, ardından başsavcılık soruşturmanın açıldığını doğruladı deniliyor Cumhuriyet.com.tr'den bir haberde. Yine Cumhuriyet.com.tr'den bir diğer habere bakalım. CHP'de Butlan yönetimi tarafından Malatya İl Başkanlığı görevine atanan Hakan Satılmış yönetiminin aynı binada bulunan Battalgazi Yeşilyurt ilçe ve il kadın kollarına ait katların kilitlerini değiştirerek girişleri engellediği iddia edilmişti. İlçe yöneticileri ofislerine giremediklerini belirterek il binası önünde açıklama yaptı. CHP Battalgazi ilçe başkanı Alper Gürsoy, "Biz hala görevimizin başındayız, kendi katımıza çıkıp çalışmalarımızı yapmak istedik. Ancak anahtarları değiştirdikleri için bunu yapamadık" ifadelerini kullanmış. Devrimci Gençlik Dernekleri İstanbul'daki NATO parlamenter zirvesini protesto eden 40 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Halk evleri ve öğrenci kolektiflerinden de 11 kişinin gözaltına alındığı belirtilmiş. Mersin'in Silifke ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Mustafa Turgut'un yerine geçecek isim belli oldu. Belediye meclisinde yapılan ve 3 tur süren oylama sonucunda CHP'li meclis üyesi Oğuzhan Kökten Silifke Belediye Başkan Vekilliğine seçildi deniliyor.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Kütahya'nın Simav ilçesinde Mehmet Karaman adlı bir tamirci lifte alınan otomobilin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Karaman'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilmiş, talihsiz bir kaza meydana gelmiş, değerli dinleyenler. Eskişehir'de kar maskesi takıp hücum yeleği giyerek sokakta karşılaştığı 5 kişiyi bıçakla yaralayıp tutuklu yargılandığı mahkemede 75 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan 20 yaşındaki Arda Küçükyetim cezaevinde intihar etti deniliyor. Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında tahliye kararı verildi. Söz konusu tahliye kararı cinsel istismar davasına yönelik verildi. Özcan hakkındaki diğer davalar nedeniyle cezaevinde kalmaya devam edeceği aktarılmış. CHP Grup Başkanı Özgür Özel İzmir'de yeni il binasının açılışına katıldı. Burada bir konuşma yaptı Özel. İzmir'den bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Mutlancılar bir elin parmakları kadar kişiyle seyahat, ziyaret yaparken biz çay içmeye on binlerle geliyoruz. On binlerle ifadelerini kullandı. Özgür Özel konuşmasının ardından Cumhuriyet'in Cemil Tugay bugün buraya gelmedi ne düşünüyorsunuz sorusuna yanıt verdi deniliyor. Cumhuriyet.com.tr'den bir diğer haberimizi aktaralım. HOPA, Kemalpaşa ve Arhavi Emek ve Demokrasi Güçleri Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesini HOPA'da protesto etti. HOPA Parkı'nda yapılan açıklamada konuşan Fatma Biçer, büyük bir hevesle ağırlamaya hazırlandıkları misafirler bu topraklara gelen işgalcilerdir. Geçici olan onlar, kalıcı olan biziz. Çünkü biz bu toprakların asil sahibiyiz ifadelerini kullanmış.

Evet, bu bölümde gazetelerimize göz atacağız. Gazete manşetlerine göz atalım. Hürriyet gazetesinin manşetine bakalım. Hayırdır inşallah deniliyor. Üyelikten vizeyi sürekli Türkiye'nin önüne engel koyan Avrupa Birliği'nin 3 önemli komiseri NATO zirvesi öncesi bugün Ankara'ya geliyor. İlişkileri canlandırmayı hedefleyen temaslarda Ankara'nın masaya getireceği çok konu var denilmiş. Önce Fidan'a gidecekler deniliyor. Avrupa Komisyonu'nun 3 kritik ismi Kaja Kallas, Marta Kos ve Magnus Brunner ilk olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya gelecek. Marta Kos'un ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la görüşmesi bekleniyor. Vize krizi konuşulacak deniliyor. Ankara bu ziyareti ilişkilerde yapıcı atmosferin güçlendirilmesi olarak görüyor. Hakan Fidan'ın Avrupa Birliği komiserlerine Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin öncelikli hedef olduğunu hatırlatması bekleniyor. Ankara ayrıca diğer üyelerle eşit muamele, Türk vatandaşlarına vize kolaylığı gibi konuları masaya koyacak deniliyor. Üst düzey bir ziyaret bekleniyor denilmiş. İçişleri ve Göç'ten sorumlu komiser Magnus Brunner, genişlemeden sorumlu Avrupa Birliği komiseri Marta Kos ve Kaja Kallas'ın da Türkiye'den isteklerinin olacağı belirtilmiş haberin detayında.

Reklam. Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.

0: zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

Bir diğer gazetemize bakalım. Az önce Hürriyet gazetesine göz attık. Şimdi ise Sözcü gazetesine bakalım. Sözcü gazetesinin manşetine baktığımızda siyasetçiye, gazeteciye kelepçe, iftiracıya özel muamele böyle dedirtti deniliyor. Kim kolluyor denilmiş. Sözcü'ye iftira atan Tamar Tanrıyar, lüks gemi turu sonrası yakalandı. Cumhurbaşkanı hakaret ve yanıltıcı bilgiyi yaymakla suçlanıyordu. Uzaktan ifade verip evine gönderildi deniliyor. Ümit Özdağ, Fatih Altaylı, Alican Uludağ ve İsmail Arı'nın hapiste yattığı hatırlatılmış. Sözcü gazetesi tarafından o fotoğraflara yer verilmiş. Metin Güneş'in jet erişim engeli koydurduğu haber mecliste deniliyor. İyi Partili Turan Çömez, araç muayene istasyonları ihalesindeki skandalı meclise taşımıştı. Maliye Bakanı'na soru yöneltti. İhaleyi alan grubun Arjantinli ortağının yargılandığı rüşvet davası araştırıldı mı? Davada ceza çıkarsa sözleşme feshedilecek mi sorusu var ve detaylara yer verilmiş. Özgür Özel istikameti ilk kez bu kadar net tarif etti. Sonu iktidara çıkan yeni bir yol açıyoruz ifadelerini kullanmış. CHP lideri İzmir'de peş peşe yeni yol çıkışı yaptı. Tünel ve köprü geçiş garantisi veren değil, seçim garantisi veren yeni bir yol açıyoruz, bu yolun sonu halkın iktidarıdır ifadelerini kullanmış. Bizde hiç pişman olmuş hal var mı? 12 kişiyi katleden haini mitingde konuşturdular. O da böyle dedi denilmiş. Demin İstanbul, Diyarbakır, Van ve Mersin'de yaptığı mitinglerde serbest bırakılan katiller de kürsüye çıkarıldı deniliyor. Emekliler Temmuz zammına kilitlendi. Trabzon'a dolgu, millet bahçesi haber başlıklarıydı Sözcü gazetesinde.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
5: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
6: Evet, birinci sayfada bu bölümümüzde haber turumuzu sonlandıracağız. Haber başlıklarını bir kez daha hatırlatalım. Az sonra da güncel hava durumunu tahminle sizlere aktararak vedamızı gerçekleştireceğiz. Antalya'da depo olarak kullanılan serada yangın, ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Kocaeli'de tramvay seferlerinde aksama deniliyor. Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında ek seferler düzenlenecek denilmiş. Türkiye yaraları sarmak için Venezuela'da Ömer Çelik'in açıklamaları var. İsrail'in Suriye'deki saldırıları bölge barışı için yeni bir tehdit dalgasıdır ifadelerini kullanmış. Ankara'da yasa dışı bahis soruşturmasında şu ana kadar 31 kişinin tutuklandığı belirtiliyor. 69 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon 423 şüpheli tutuklandı. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti. Bir kişi hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı. Kahramanmaraş'taki 6 asırlık çarşı yeniden esnafıyla buluştu deniliyor. Sabiha Gökçen'de günlük yolcu trafiğinde rekor kırıldı. Niğde'de havai fişek fabrikasındaki patlama ilişkin 2 şüpheli tutuklandı. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler. Umman Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretlendirilmesini desteklemedi deniliyor. İngiltere Başbakanı Starmer, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü. Trump'ın doğadaki toplantının belki önemli olacak belki de olmayacak açıklamaları var. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gidecek denilmiş haber başlıklarıydı.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak detayları sizlere aktaralım değerli dinleyenler. Yapılan son tahminlere göre bugün ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden değerli dinleyenler. Haziran ayını ve bugünkü programımızı sonlandırıyoruz. 30 Haziran 2026 Salı sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın haftanın tam ortasında Çarşamba sabahında ve Temmuz ayının ilk programında 1 Temmuz Çarşamba sabahında görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaz döneminde artan yolcu talebine karşı Ankara-Sivas-Tokat yüksek hızlı tren hattında 3 Temmuz-14 Eylül arası ek seferler düzenleyerek 36.168 kişilik kapasite artırdı. Tokat İl Müftülüğü ve Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koruyucu aileliği dini, sosyal hukuki yönleriyle anlattı. Panelde deneyimler paylaşıldı, başvuru süreci ve destekler açıklandı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Seçilmiş CHP lideri Özgür Özel, İzmir'de yeni il binası açılışında butlancılara karşı on binlerle çay içmeye geldiklerini belirterek kurultay talebini yineledi ve iktidar yürüyüşünde kararlılık vurgusu yaptı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 1 Temmuz 2026'da yürürlüğe girecek yeni trafik sigortası tebliğini resmi gazetede yayımladı. Araç değer kaybı başvuruları otomatik yapılacak, sağlık harcamaları ve tazminatlar netleşecek. Sivrihisar Devlet Hastanesi Müdürü T.Y. personel A.D. ile tartıştıktan sonra darp etti. Güvenlik kamerası olayı kaydetti. Valilik T.Y. hakkında inceleme başlattı. A.D. beyin travması nedeniyle bazı anları hatırlamıyor. Avrupa'daki sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkiledi. Sıcaklık 1 ila 2-3 artacak. Özellikle yaşlılar ve kalp hastaları dikkat etmeli. Uzmanlar mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması ve sıvı tüketiminin artırılması gerektiğini belirtti. Anayasa Mahkemesi CHP'nin talebi üzerine Cumhuriyetçi Milletin Partisi'nin ambleminin siyasi partiler sicilinden silinmesine karar verdi. CMP'nin amblemi CHP'nin altı oklu amblemine benzer bulundu ve 2820 sayılı kanuna aykırı kabul edildi. Spor. Paraguay, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Almanya ile 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarını 4-3 kazanarak son 16 turuna yükseldi. Galatasaray, Mauro Icardi ve Mario Lemina'nın sözleşmelerini yenilemek için Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı sınırında değişiklik bekliyor. Karar sonrası transfer planları netleşecek. Trabzonspor, Felipe Augusto'yu Zenit'e 20 milyon euroya satarak 15 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus kazandı. Bu parayla Milan'ın Samuel Chukwueze için 15 milyon euro teklif etti. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 66 kuruştan, gram altınsa 6100 lira 76 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 28 derece. Sivas'ta hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 28 derece. Yozgat'ta hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 26 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Hanımlar beyler, bugün de Namütün Ay Muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Pınar Aylin'le yaptık. Yalvaramam radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Hemen ardından yeni düzenlemelerden bir tanesiyle devam ediyoruz. Bir Barış Usta şarkısı, Oğuz Evren ve Kezban. Hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Ama yani bundan belki 10 yıl öncesinin yazları. Günümüz yazları artık şey gibi olmaya başladı. Yani kavrulmayla buharlaşma arasında geçtiği için hani o eski yaz tadını bulamıyoruz. Ve bu söz sürekli aklımıza geliyor. Neydi o eski günler be diye. Ama hakikaten neydi o eski günler? Yani eski yazlarda da sıcak oluyordu ama şimdi arkadaş bambaşka bir boyuta geçtik yani. Şikayetçi misin dersen ben yine de çok şikayetçi değilim. Hep söylüyorum yani Şubat doğumlu olmama rağmen ben bir yaz insanıyım. Yani tamam hani sıcakmayacak öf öf derledik piştik falan diyor. Yaz be abi yine. Avrupa bu arada kasıp kavruluyor. Yani 50 derecelerden falan bahsediyorlar artık. Ölüm sayıları arttı. Biz biraz daha buna bağışıklığımız yüksek. Daha hani Avrupa'ya göre daha sıcak iklime sahip bir ülkeyiz. Avrupa hani alışmadığı için biraz zorluk yaşıyor bu konuda. Ha, bu sıcaklar bizde de olacak o ayrı bir şey. Var ama yani daha da fazlası olacak. Öyle hani bundan böyle 10 yıl öncesinin yazlarını hatta 15 yıl öncesinin yazlarını düşünün. Yaşları yetenler. O zamanların şarkısı böyle değil mi? Hani böyle arabayla gidiyorsun hafiften cam açık. Böyle bangır bangır çalmıyorsun tabii de. Öyle tatlı tatlı böyle bir esinti geliyor. Akşam yolculuğu, akşam üzeri yolculuğu falan. Tam o zamanların şarkısı. Mebru ile radyonuzdaydı efendim. Hakikaten sıcakları yaşıyoruz yalnız. Efendim malum tatil geldi ve tabii ki uzmanlardan da uyarılar geliyor. Şimdi ebeveynler bir yüzleşme ile karşı karşıya. Biz 2-3 ay bu çocukla ne yapacağız? Hele bir de ergenlik dönemine geldiyse... Abo! Ergenlik dönemine geldiyse ve bir de erkekse... Durum da çok daha fazla sıkıntılı. Tabletler. Şimdi ebeveynlerin tablet savaşı başladı. Kimisi mesela verip kurtuluyor. Al ne halin varsa gör diye. Büyük bir hata. Çok büyük bir hata. Kimisi mümkün olduğu kadar savaşa direnmeye çalışıyor ki yeni nesil çocuklar çok zeki. Çok zeki ve manipülasyon konusunda oldukça başarılılar. Bunu net olarak söyleyebilirim. Alttan yürüyor, üstten çıkıyor. Seni suçlu gibi hissettiriyor. O tableti alıyor. Ama bu oyuna gelmeyin efendim. Bakın neydi uyarılır hatta söyleyelim. 0-3 yaşa kadar kesinlikle yasak. 3-6 yaş arası günde sadece yarım saat. 6 kaçtı 12-15 neyse artık. 6'dan sonra günde bir saat en fazla 6 yaşından sonrakiler için. Bu kuralı mutlaka uygulayın. Ha gerçi hani direkt olarak savaşı kaybedip tablete esir olan ebeveynler var. Hani ya şunu ver şunu da sussun deyip mesela. Esasında o an iyi yapıyormuşsunuz gibi oluyor veya çocuğun sesi çıkmıyormuş gibi oluyor ama esasında çocuğa en büyük kötülüğü yapıyorsunuz farkında olmadan. Plan program önemli çünkü. Ve bakın böyle bir uyarı var. Ekranlar bebekleri zehirliyor denmiş ki bebeklere kadar düştü tablet kullanımı. Yani 50 yaşındaki abiler ablalar kullanamıyor. Bebekler bu tableti haldır alır kullanıyor efendim bir de bu var yani. Onlar teknolojiyle doğdular. Komple yasaklamak olmaz tabii ki. İngiltere'de bakın 4 üniversitenin yürüttüğü kapsamlı araştırma 2 yaş altındaki bebeklerde ekran süresinin gelişim üzerinde uzun vadeli olumsuz etkiler yaratabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar bu yaş grubunda tablet, akıllı telefon ve diğer dijital cihazların düzenli kullanımından kaçınılması gerektiğini belirtti. Bir de özellikle telefon konusunda mesela babalar çok tedirgin oluyor. Çocuğun eline telefon geçtiği zaman o kilit ekranını açsa bir türlü açmasa bir türlü. Yani hiçbir şey olmasa bile bak telefonda riskli bir şey olmasa bile bu arkadaş WhatsApp gruplarına o sırada yanlışlıkla girmiş olsa. Hani sadece oradaki sohbetler bile çocuğun gözündeki o baba imajını yerle bir edecek. Baba bu sen misin? Evladım öyle değil o, öyle değil o, öyle değil o. Yanlış. Bunlar büyük sıkıntı oluyor. Ha bir şeyler çevirenler tabii ki çok daha fazla geriliyor ayrı bir şey. Bir taraftan da anne babaya bakıyor. Babanın yani babanın bildiğin telefonla imtihanı oluyor. Bakalım çocuğun elindeyken nasıl tepki veriyor? Efendim araştırmacılar bu yaş grubunda tablet, akıllı telefon ve diğer dijital cihazların düzenli kullanımından kaçınılması gerektiğini belirtti. Çalışmada ekran kullanımının ebeveynle bağ kurma, dil gelişimi ve fiziksel oyun süresini olumsuz etkileyebileceği, uyku sorunları, aşırı uyarılma, göz sağlığı problemleri ve çocukluk çağı obezitesi riskini artırabileceğini belirtiyor. Hepsi önemli, özellikle çocukluk çağı obezitesi. Çünkü neden? Çocuk tablet başında kalıyor, bilgisayar başında kalıyor hareketsizlikten.
Yani çocuğun hareket etmesi gerekiyor, koşması gerekiyor, yerlerde yuvarlanması gerekiyor. Hani o arkadaş, hani kimse çocuğuna kıyamaz tabii ki ama o dizin, diz bir yaralanması gerekiyor onun yani. Çünkü onun gelişimi için o. Hepimiz öyle diz dirsek bizim hep şeydi yani, yara bere içindeydi. Hatta daha fazla abartılı düşün, böyle yanak, burun, tabii o kadara gerek yok da. Ama hani çocuğun koşturması gerekiyor. Enerjiyi atması gerekiyor. Sen çocuğa sussun diye tableti veriyorsun. Çocuğun esasında zaten zırlamasının ana sebeplerinden bir tanesi de o yani. Çocuk hareket edemiyor yani. Enerjiyi atamıyor. Huysuzluğa başlıyor bir daha. Git koştur biraz. Gerçi koşturacak alan da pek yok ama sonuç itibariyle ne olursa olsun işte bu ekranlara dikkat etmek gerekiyor. Ekran sürelerine özellikle dikkat etmek gerekiyor sevgili dinleyenler.

0: Reklam.
1: Böyle de kampanya 10 yılda bir gelir. Legle Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legle Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legle Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Meşhur Adana Kebap Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap.

Efendim bakınız, Hindistan'a gideceğiz. Şimdi Hindistan'da sıra dışı olaylar çok fazla oluyor. Hatta maalesef sıra dışı ölümler de çok fazla oluyor. Yani ölüm tabii ki kötüdür, ölüm soğuktur yani. Hani kötüdür demeyelim ama hepimiz öleceğiz zaten. Yarına çıkmaya senedimizin olmadığı bir dünyada yaşıyoruz, o ayrı. Ama hani soğuktur ölüm. Ama ve lakin bazı ölümler oluyor Hindistan'da. Hani evet soğuk moğuk ama abi insan gülmeden de kendini alamıyor yani gülmekten. Bu Allah'tan bir ölüm haberi değil ama Hindistan'da böyle absürt şeyler çok yaşanıyor. Muhtemelen hani nüfusun çok kalabalık olmasıyla beraber gelişmişlik seviyesinde de aynı paralelde bir yükselme olmadığından kaynaklı diye düşünüyoruz. Sadece bu bir düşünme yani. Bu daha çok işte sosyologların, psikologların işi. Biz öyle aklıma geleni söylüyorum yani. Bakın Hindistan'da bir casusluk soruşturması. Yaşanan sıra dışı bir olay. Güvenlik güçleri kanatlarında Çince'ye benzeyen bazı harfler ve yazılar bulunan bir güvercini şüpheli bularak yakaladı. Ters kelepçeyle beraber. Güvercin Bey, buyurun sizi içeri alalım efendim. Kuşun yabancı bir ülke adına istihbarat topladığı şüphesi üzerine yetkililer tarafından resmi bir soruşturma başlatıldı. Ve talihsiz güvercin tam 8 ay boyunca bir hayvan hastanesinde gözetim altında tutuldu. Ulan işkence falan yapmadınız değil mi? Konuşacaksın. Her gün tüyle şey kanat tüylerinden bir tanesini yolun bunun. Yani bir defa hani şimdi günümüzde bunlar konuşuluyor. İşte hayvanlardan casus yapmak falan. Evet bunlar var. Nedir, kamera falan takılabiliyor. Zaman zaman veya o hayvana çok benzer maketler falan da yapılıyor ama şimdi kalkıp da Çin'in böyle bir şey yapıp bu hayvanın kanatlarına da Çince bir şeyler yazacağını düşünemiyorum ben. Hani düşün, casus bir güvercin yetiştiriyorsun. Yani ne, gerçi güvercin ne yapabilir? Gider işte orada bakar gelir yani, sana bir şey anlatamaz. Başka bir kullanım amacı var diyelim. Ne bileyim hani kamera taktı falan filan. Bak onlar eyvallah. Ama hani bunu yazıyla yapmak. Made in China. O şekilde yazıyorsun yani. Aylarca süren detaylı incelemelerin, bürokratik yazışmaların ve kuşun üzerindeki işaretlerin analiz edilmesinin ardından gerçek ortaya çıkıyor. Yapılan araştırmalar sonucunda güvercinin Tayvan'da düzenlenen bir açık deniz yarışından kaçan ve yönünü kaybederek Hindistan topraklarına kadar uçan

Sıradan bir yarış güvercini olduğu anlaşıldı. Hayvanın numarası falan yazmışlar üzerine. 5 numara falan filan. Bunlar bunu okuyamayınca bir tüylerden dolayı herhalde çok net yazılmadı. Oğlum bu psikopatlık be. Kanatlarında bulunan ve casusluk şifresi sanılan yazılarınsa aslında organizasyona ait birer yarış numarası olduğu belirlendi. Efendim, güvercin 8 aylık esaretinin ardından Vahşi Yaşamı Koruma Derneklerinin de devreye girmesiyle birlikte yeniden doğaya salındı. Ama hayvanın şimdi artık nedir o, GBT falan işlenmedi mi bu? Sabıkaya işlenmedi mi? Ajanlık suçlamasıyla 8 ay içeride yattım. Arkadaşları soruyor mesela, abi neredesin aylardır, sorma be oğlum. Aldılar içeri ters kelepçeyle. Efendim, dünyanın en absürt asayiş raporlarından biri olarak da kayıtlara geçmiş bu. Öyle ama yani tamam, güvercinden ya ona bakacaksın, şey var mı falan diye, nedir o, alıcı verici bir şeyler var mı? Hatta sen ona mesela bir tane kamera tak, o zaman çok şüphelendiysen sal gitsin bakalım nereye gidiyor. Bir gör oradan ne olur. Sen mesela hani onlar sana ajanlık yaparken sen işlerine bir ajan sokmuş ol güvercinle. Bu kadar zorlamaya gerek yoktu esasında.

Tam Taşçı Girişat radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim. Bir hırsızlık olayı var ama. Arkadaş, bunu da yapmayın artık ya. Tayland'da meydana gelen bir hırsızlık vakası suç dünyasının en trajikomik ve sıra dışı olaylarından biri olarak kayıtlara geçti. Derslerde okutuluyor. Eğitimlerde, böyle polis eğitimlerinde falan. Gece yarısı gözüne kestirdiği bir eve gizlice giren hırsız. Değerli eşyaları çalıp kaçmayı planlarken hiç hesapta olmayan bir durumla karşılaştı. Ya işte coğrafya kaderdir falan denir ya. Hani belli bir yaşam stilin var, belli bir yaşam alışkanlıkların var. Onun dışında bambaşka bir dünyayla karşı karşıya kaldığın zaman bazen ne yapacağını şaşırırsın. Hani şey diyorsun, hani o arkadaş böyle hayatlar da var falan diyorsun yani. İşte hırsız da tam olarak onu söylemiş. Evin odalarını gezerken yatak odasındaki konfora ve havanın sıcaklığına yenik düşen şüpheli ilk olarak odadaki klimayı çalıştırdı. Hani çok sıcak, madem öyle girdik burada daha böyle bir stabil ortamda çalışalım, şu klimayı açalım canım deyip. Oda da böyle yatakta rahat, belli. Zengin odası. Yani bayağı zengin odası. Klimanın serinliği ve yatağın rahatlığı bir araya gelince hırsız birkaç dakika dinlenme düşüncesiyle yatağa uzandı. Şöyle bir uzanayım babacığım. Sırtımızda yükümüz ağır. Ancak yorgunluğun da etkisiyle derin bir uykuya dalan şüpheli, soygun yapmaya geldiği evde saatlerce horul horul uyudu. Felekten bir gün çaldık be amirim. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uyanan ev sahibi yan odadan gelen yüksek sesli horlama seslerini duyunca büyük bir şaşkınlık yaşadı. Odanın kapısını aralayan ev sahibi yatakta üstünü güzelce örtmüş, mışıl mışıl uyuyan yabancı bir adamla karşılaştı ve durumu hemen polise bildirdi. Kısa sürede eve gelen emniyet güçleri, bak adam hala uyanmıyor. Hani bazen mesela yabancı bir yerde uyursun, ne bileyim bir misafirlik olabilir, bir şey olabilir, rahat uyuyamazsın. Hani çok böyle rahat edebildiğin bir yer değildir ama o gün mesela mecburen orada kalmak zorundasındır. Allah göstermesin, hastalık olmuştur, bir şey olmuştur. Ama mesela o zaman öyle bir uykuda rahat edemezsin. Bunu yaşarız. Yaşamışızdır mutlaka. En ufak bir çırtırtıda uyanırsın. Çünkü zaten esasında uyumuyor gibi bir şeysin yani. Uyu uyanık bir yerdesin. Lan bu bildiğin horul horul gidiyor. Kısa sürede eve gelen emniyet güçleri suçüstü yakalanan hırsızı yatağında dürterek uyandırdı. Amirim bir 5 dakika daha be. Madem hani yakayı da ele verdik zaten. 5 dakika daha be deyip sırtını dönüyorum öbür tarafa. Gözlerini açtığında karşısında ev sahibini değil de polis memurlarını gören şüpheli hiçbir direnç göstermeden kelepçelenerek karakola götürüldü. Yani ev sahibini görse de çok fazla bir şey olacağını sanmıyorum. Ha nedir? Tabii ki ev sahibi en güzelini yapmış polisi arayarak. Hani belli bu burada sızdı. Şimdi zaman zaman oluyor. Biz hep söylüyoruz yeni nesil hırsızlara, artık aranızda bir dernekleşmeye mi gireceksiniz? Ne bileyim bir STK falan filan bir şeyler mi yapacaksınız? Yapın. Eğitime ihtiyacınız var. Bak yeni nesil hırsızlarda böyle bir sorumsuzluk, böyle bir lakaytlık oluyor zaman zaman. Geçtiğimiz yıllarda da olmuştu mesela, bir hırsız kendini polise ihbar etti ama neden? Yanlış hatırlamıyorsam Sakarya'daydı. Orada bir eve giriyor. Sakarya'nın bir ilçesinde bir eve giriyor. Ev sahibi uyanınca bu kendini odaya kilitledi. Polisi arayıp yardım istedi. Abi Allah rızası için. Ev sahibinin eline geçersem durum çok sıkıntılı olacak deyip polis adamı hem kurtardı hem de tutukladı. O yüzden söylüyoruz yani zaman zaman bu hırsız arkadaşlar, artık bir eğitim düzenleyin, ne bileyim bir şeyler yapın kendi aranızda yani. Bir gelişmeleri takip edin. Biraz pratik yapın. Bunlar önemli çünkü hani eskiden hırsız dediğin zaman korkardık. Böyle bir şeydir mesela, evde böyle tıkırtı duyulur. Evin hanımı şey der, bey mutfaktan ses geliyor. Bey mesela, evin beyi kedidir o kedi der. Esasında kedidir o kedinin arkasında yatan kedi değil. Mutfağa gitme yani, korkma. Oydu yani, ama şimdi günümüzde
Hırsı höt diyorsun, Allah ev karışıyor. Hırsızlar hakikaten kedi gibi oldu bak günümüzde. Kedi gibi uysal değil demiyoruz ama böyle şey, panik halleri vardır ya kedilerin. Böyle bir kaçma esnasında ne yapacağını şaşırırlar. Onun gibi bir şey oldu yani. O yüzden onların da artık bir gelişime ihtiyacı var.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi çaycıyla. Yakışır bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: www.radyosinerji.com.
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
6: Mahmut Uçakcan.

0: Günaydın. Gökhan Özen Nazar radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tenay muhabbet devam ediyor. Bakınız, bir semt pazarında yaşanan olay. Zambiya'da. Sahibinin elinden kaçarak pazar alanında başıboş dolaşmaya başlayan inatçı bir keçi. Keçileri biliyorsunuz. Keçiler de tuhaf canlılar. Ben bayılıyorum keçilere. Hayranlıkla izliyorum. Yani onlar da mesela kedilerin farklı bir versiyonu gibi geliyor bana. Özellikle oğlaklar. Çok deliler. Öyle o oynamaları falan böyle acayip keyifli. Sonra mesela dağ keçilerine muazzam bir hayranlığım vardır. O aerodinamiklerine oradan oraya mesela normalde hani yani ne bileyim bir normal eli ayağı olan bir canlının insandan bahsetmiyorum bak yani eli ayağı derken hani böyle maymun düşün mesela. Onların bile çok rahat hareket edemeyeceği kayalıklarda falan düşün. Bunlar toynaklarla çok rahat geziyor ya. Muazzam bir aerodinamik. Hakikaten şey hayranımdır dağ keçilerine. Öyle tuhaf canlılardır onlar da yani o küçük başların kedi versiyonu gibi bir şey. Neyse sahibinin elinden kaçıyor, pazar alanında başıboş dolaşmaya başlıyor bir inatçı keçi. Ve gözüne kestirdiği bir sebze tezgahına yöneldi, eyvah. Bu sıkıntı bu gerer adamı. Tezgahın arkasındaki kadının bir anlık dalgınlığından yararlanan keçi. Sotede yatıyor hayvan belli. Satışa sunulan taptaze domates, marul ve salatalıkları hızla yemeye başladı. Cennete düştüm diyordur hayvan. Durumu fark eden pazar esnafı kadının müdahalesine rağmen sebzelerin büyük bir kısmını mideye indiren keçi, kadının şikayeti üzerine olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından adeta gözaltına alındı. İşte bu haber yazımlarında falan böyle muhabirler çok kullanır bunu. Adeta işte. Adeta gözaltına ters kelepçeyle. Bittin sen keçi.
1: Saat 11.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesine katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail hükümetinin bu saldırganlıklarının sona ermesi, sadece Filistinlilerin huzura kavuşması değil, dünya barışının garanti altına alınması demektir dedi. Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura şehrinde dün yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybedenleri için taziye dileğinde bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suudi Arabistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz ifadesine yer verildi. Diyarbakır'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Mayıs'ta 97,2 olan endeks Haziran'da %1,8 yükselerek 98,9 değerine çıktı. Tüketici güven endeksi Haziran'da aylık bazda %2,5 artarak 87,9'a yükseldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer yönetimi için Umman'la kurulan ortak komitenin ilk toplantısının başkent Maskat'ta gerçekleştirildiğini duyurdu.
4: Spor.
3: At yarışlarında 100. Gazi koşusunu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Karataş, 100. yıl benim için çok önemliydi. Onu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum dedi. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah beyazlı camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunurken 3 oyuncunun transferinde sona yaklaştıklarını belirtti. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını dün taraftara açık olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu ilk maçında turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6130 lira 12 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 11 kuruş, sterlin 61 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 60 sent, bir bitcoin 59.580 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.274 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.

Hanımlar beyler, namütenay muhabbeti devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla ve nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medyadan da radyomuzu takip etmeyi unutmayın. Şöyle güzel bir cover dinledik. Barış Özkırış radyonuzdaydı, Gamsız. Ve hemen ardından Gökhan Türkmen'le devam ediyoruz. Olabilir.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

1.3 Kayıp Kalp radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Nami Tunay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzda Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakınız, Google haritalar hepimiz kullanırız. İyi de oluyor, işe de yarıyor. Zaman zaman arıza çıkartmıyor değiller ama hani genel olarak telefonlarımızda, tabletlerimizde açık ya da multimedyalarda, işte arabada. Özellikle ilk defa bir yere giderken işte konum gönder, konuma göre gitme falan filan. Bunlar oluyor. Zaman zaman bu Google haritalar hata yapmıyor mu? Yapıyor. Bazen hatta ne yazık ki ölüme kadar gidiyor iş. Evet. Hani %100 güvenmemek gerekiyor, ayrı bir şey. Bazen de çok enteresan şeyler de oluyor. Bakınız, Google haritalar kurbanı kasaba. Norveç'in güneyinde yer alan, sadece birkaç haneden oluşan ve sakinliğiyle bilinen küçük Fosborg köyü. Küresel bir navigasyon hatası nedeniyle tarihinin en hareketli günlerini yaşadı. Her şey bölgenin en ünlü turistik mekanlarından biri olan devasa Preikestolen uçurumunu ziyaret etmek isteyen binlerce turistin navigasyon uygulaması Google haritaların azizliğine uğramasıyla başladı. Sistemde meydana gelen bir harita hatası yüzünden söz konusu turistik uçurumu aratan tüm sürücüler ve tur otobüsleri fiyordun tam karşı tarafında bulunan ve uçurumla hiçbir bağlantısı olmayan bu küçük köye gitti. Bir anda köylerinde yüzlerce turisti, kameraları ve araç kuyruklarını gören yerel halk neye uğradığını şaşırdı. Köy muhtarı turistlerin sürekli kendilerine uçurumun nerede olduğunu sorduğunu, bunu işte bak ticari bir gelire dökün kardeşim, yani bir yapabilirsiniz bunu. Bizde olsa anında hemen oraya meyve sebze tezgahları. Köyle alakalı ne bileyim biblolar, magnetler falan anında konur yani. Hemen orada bir şaşırmayın, biraz bir şey yapın ya, bir ticari zeka olsun yani. Bir anda köylerinde yüzlerce turisti, kameraları ve araç kuyruklarını gören yerel halk neye uğradığını şaşırdı. Köy muhtarı turistlerin sürekli kendilerine uçurumun nerede olduğunu sorduğunu, uçurum içimizde. Ancak gerçek turistik noktanın bu köyden tam 30 kilometre uzakta olduğunu açıkladı. Köylüler kapılarını çalan şaşkın turistlere harita hatasını anlatmak için yollara tabelalar asmak zorunda kaldı. Burası değil olay, ileride ileride. Uçurum için sola dön. Uçurumdan önceki son çıkış, bak soldan devam devam. Google yetkilileri hatayı düzeltene kadar bu küçük Norveç köyü istemeden de olsa ülkenin en çok ziyaret edilen çıkmaz sokağı haline geldi. Sabah uyanıyorsun, kapıda bir sürü insan. İşte ama dediğim gibi yani bunu krizi fırsata çevir. Hemen oraya koy şeylik, nedir o, mevsimlik ne varsa, sebze meyve, kasaları koy. Turşu murşu yap mesela, tarana koy. Bizde öyledir yani. Biraz turistik olduğu zaman köy, hemen gittiğin zaman daha girişte karşılarlar seni. Bir de böyle organik olduğunu belli etmek için kavanozların ağzına bez sar. Kahverengi. Bir de kahverengi iple bağlı onu. Öyle olunca organik oluyor efendim o. Ve kavanozlarda herhangi bir marka falan olmaması gerekiyor. Ya da şöyle, hatta marka olmamasını bırak, markalı bir kavanoz, işte ne bileyim mesela bir salça kavanoz düşün. Onun o şeyini, kağıdını yırt. Hani komple evde hazırlandığı belli olsun diye o kağıdı yırt. O şekilde satışa sun. 2-3 kat fiyat ekleyebiliyorsun. Hemen ondan sonra organik olarak yükle gitsin yani, niye olmasın. Bunlar alışık değiller böyle. Pratik insan değiller. Şimdi Norveç'te yaşaya soğuk. Hani kendileri de biraz böyle şey, nasıl derler, soğukkanlı yani. Hani böyle olunca fırsatı kaçırmışlar.

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Derya Ulu, Şımarıklar radyonuzdaydı.
1: Ben şımarık insanları sevmem.
0: Efendim, İngiltere'deki bir vahşi yaşam parkında koruma altında tutulan 5 Afrika gri papağanı. Şimdi böyle olduğu zaman bir hani içimiz burkuluyor değil mi? Koruma altına alınmış. Kim bilir nasıl yasal olmayan yollarla getirildi. Ki bu her yerde, dünyanın her yerinde oluyor. Bizde de zaman zaman hatta böyle vücuduna muhabbet kuşlarını falan sarıp veya papağanları sarıp getirenler var. Öyle şey, yelek var, bunları görüyoruz yani, ne yazık ki. Yazık günah hayvanlara, o ayrı bir şey. Ama işte talep edildiği zaman bu meseleler bitmez. Hani böyle üzülüyoruz, ah diyoruz, vah diyoruz ama maalesef bu talep olduğu sürece de bunlar kaçak yollarla getirilmeye devam ediyor. Sadece işte papağandır, muhabbet kuşudur değil, bir dünya canlı türü var yani, yazık günah. Doğal ortamından koparılıyor sırf birileri para kazanıyor diye ve birileri başkalarına hava atacak diye. Şimdi burada da 5 Afrika gri papağanı doğal vahşi yaşam parkında koruma altında tutuluyor ama bunlar rahat durmamış. Papağan sonuç yani, papağan da, papağanlar da enteresan hayvan türü. Papağanlar, muhabbet kuşları, kanatların kedileri. Ne zaman ne yapacakları belli olmuyor. Bak, park yönetimini ve ziyaretçileri hayretler içinde bırakan bir davranış sergiledi. Aynı dönemde parka getirilen ve karantina süreci boyunca aynı kafesi paylaşan kafes arkadaşı Billy, Eric, Tyson, Jade ve Bernie isimli 5 papağan bu süreçte birbirlerine oldukça kötü bir alışkanlık öğretti. Papağanların öğrenme kabiliyeti var. Taklit etme kabiliyeti var. İçlerinden birinin daha önce öğrendiği argo kelimeleri tekrarlaması üzerine diğer 4 papağan da bu kelimeleri hızla taklit etmeye başladı. Argo kelimeden ne olduğunu anlamışsınızdır. Bildiğin küfür yani. Haberi öyle yazmamışlar. Karantina süreci bitip papağanlar ziyaretçilerin görebileceği açık alana çıkarıldığında ise parkta tam bir şok yaşandı. 5 papağan önlerinden geçen ailelere, çocuklara ve park görevlilerine koro halinde ağır hakaretler ve argo kelimeler savurmaya başladı. Hani kızsan bir türlü, kızmasan bir türlü. Karşına geçmiş sana dolu ağzıyla söven bir papağan var. Ama sen bunu ya hayvan canım işte nereden bilecek diyorsun. Gözlerinin içine baka baka sayıp sövüyor. İşin daha da ilginç bir yanı oluşuyor efendim. Papağanlardan biri argo bir

5 tane papağan var karşında. Biri sana ağız dolusu küfür ediyor. Diğer 4'ü de kahkaha atıyor. İnsan muhtemelen bayağı bir gerilir. Yanında mesela hanım uyarıyor. Bey, papağanla papağan olma lütfen. Ziyaretçilerin şikayetleri üzerine acil önlem alan park yönetimi bu küfürbaz beşliği birbirinden ayırmaya karar aldı. Papağanlar kötü alışkanlıklarını unutmaları ve diğer hemcinslerinin düzgün konuşmalarını örnek almaları amacıyla parkın 5 farklı bölgesine sürgün edildi. Bununla ilgili böyle fıkra falan da vardır çok eskilerde. Düşün, aradan mesela bayağı bir zaman geçiyor. Park görevlisi bir tanesinin yanına gidiyor. Ne oldu, artık terbiye oldunuz mu? Artık küfürlerden falan uzak kaldınız değil mi diyor. Papağan ses veriyor işte. İşte atıyorum Mark diyelim. Hey Mark, Mark bakıyor, efendim diyor. Anlarsın ya. İnsanın aklına bu etkilerden fıkra geliyor yani.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.

0: Gülşen Bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

İlk duyduğumuz şarkıydı Benimle Oynama, yıllar öncesinden 90'lardan. Namütenayi Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde, her nereden dinliyor olursanız olun. Evden olur, iş yerinden olur, şirketten olur, hiç fark etmez, biraz olsun. Yüzünüzü güldürüyorsak ne mutlu bize. Ve şimdi Emre Kaya radyonuzda, seve seve.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla, yakışır
1: bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

Efendim biz her başımız sıkıştığında itfaiyeyi ararız. Şimdi itfaiye dediğin asli görevi yangın söndürmektir. Çok kutsal bir görev. Hepsine kolay gelsin bu arada. Hayat kurtarmak yani. Zaman zaman bizim hayatımızı kurtarıyorlar. Zaman zaman doğanın hayatını kurtarmaya çalışıyorlar. İşte ormanlardır, ormanlardaki canlılardır. Hakikaten yürekten bir alkış onlara. Başımız her sıkıştığında diyoruz çünkü sadece yangında değil. Başka bir şey olduğu zaman da ne bileyim biri mesela bir şeyler yapıyor. Bir parmağına mesela çok olmadık bir yüzük takılıyor. Yani çok dar bir yüzük alıyor falan. Onu çıkartmak için itfaiyeye başvuruyoruz. Hep böyle şeylerde yani kazalarda sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Bu defa efendim mahsur kalan bir itfaiyeci var ama öyle böyle değil. Avustralya'da yaşanan bir kurtarma operasyonu bu kez kurtarıcıların kendisini hedef aldı. Sydney kentinde görev yapan profesyonel bir itfaiye eri mesai arkadaşlarıyla girdiği iddia ya da şakalaşma sonucunda o kısmı tam bilmiyoruz. Daha sonra açıklama yaparlar. Akıl almaz bir durumun içinde kalıyor itfaiye eri. İtfaiyeci endüstriyel boyutlardaki bir büyük bir çamaşır makinesinin tambur kısmına sığabileceğini iddia ederek makinenin içine girdi. Abi siz bari yapmayın. Gövdesini makinenin içine sokmayı başaran adam dışarı çıkmak istediğinde ise hareket edemediğini fark etti. İlk akla kim geliyor? İtfaiyeci. Abi itfaiyeci burada ama içeride o ya. İhbar üzerine olay yerine gelen diğer itfaiye ekipleri çok dalga geçmişlerdir ama sonra. Kendi meslektaşlarını kurtarmak için zamana karşı yarıştı. Hidrolik kesiciler ve demir makasların kullanıldığı titizlikle yürütülen bak 2 saatlik bir operasyonun ardından çamaşır makinesi kesilerek talihsiz itfaiyeci sıkıştığı yerden çıkarıldı. Geçmiş olsun. Sağlık durumu iyi olan itfaiyeci bu olay neticesinde mesai arkadaşlarının diline düşmekten kurtulamadı. İşte biz de tam bunu diyorduk. Düşün artık uzun yıllar boyunca yani hatta emekliliğe gelene kadar ekip arkadaşları bununla dalga geçecek. Yapacak bir şey yok. Hani artık bunun dönüşü yok yani bu böyle. Neyse öncelikle tabii ki geçmiş olsun. O da biliyordur az çok hani yani çok da sıkışırsam bizim meslektaşlar gelir bana yardım eder diye az çok tahmin ediyordur ama. Evet yardım da etmişler. Bundan sonra artık mevzu aralarındaki tamamıyla espri üzerine. Espri samimiyeti üzerine dönecek.

0: Saat 12. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaz döneminde artan yolcu talebine karşı Ankara-Sivas-Tokat yüksek hızlı tren hattında 3 Temmuz-14 Eylül arası ek seferler düzenleyerek 36.168 kişilik kapasite artırdı. Tokat İl Müftülüğü ve Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koruyucu aileliği dini, sosyal hukuki yönleriyle anlattı. Panelde deneyimler paylaşıldı, başvuru süreci ve destekler açıklandı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Alan ve Katie Donegan çifti 10 yıl boyunca öğle emeklerini evden götürerek ve tasarruf yaparak 40 yaşında erken emekli oldu. Evde hazırladıkları yemekler ve 1 milyon tasarrufla hayallerini gerçekleştirdiler. Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı 1450'ye yükseldi. Türk vatandaşı İbrahim Eser, enkaz altından insan seslerinin geldiğini belirterek arama kurtarma çalışmalarını anlattı. Anayasa Mahkemesi, cinsiyet değişikliği için mahkeme izni gerektiren düzenlemeye yapılan itirazı reddetti. Mahkeme, kuralın kanunilik şartını taşıdığını ve kamu düzeniyle birey sağlığını koruduğunu belirtti. 5 dolandırıcı, polis ve savcı kılığına girerek 83 yaşındaki Dinçer K'yı, 72 milyon lira değerindeki 1758 Cumhuriyet altınını teslim etmeye ikna etti. Şüpheliler İstanbul ve Şanlıurfa'da gözaltına alındı. Ford Motor Company, ABD'de park sistemindeki hata nedeniyle 741.195 aracını geri çağırıyor. Ulusal Karayolları Trafik Güvenliği İdaresi bu sorunun araçların kaymasına ve kaza riskinin artmasına yol açtığını açıkladı.
0: Spor.
1: Mardin 1969 Spor, kaleci Ömer Kahveci ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kahveci kritik kurtarışlarıyla takıma önemli katkı sağladı. Davinson Sanchez'in transferi Galatasaray yönetiminin kararına bağlı kalırken Como kulübü düşük tekliflerle ısrarcı oluyor. Sanchez'in takımda kalma ihtimali yüksek görünüyor. Galatasaray Danimarkalı futbolcu Elias Jelert için yeni kulüp arıyor. Southampton'da kiralık oynayan Jelert yeni sezon planlarında yer almıyor, yönetim menajerlerle görüşüyor.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 66 kuruştan, gram altınsa 6106 lira 68 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 28 derece. Sivas'ta hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 28 derece. Yozgat'ta hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 26 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.

Tuğba Tufan Tepe, yalanların efendisiyle radyonuzdaydı ve saatlerimiz bugün de programın bittiğini gösteriyor artık. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show sona erdi.
2: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
5: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce
2: yaşatır evi çaycıyla, yakışır bana Bellona.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
6: Radyo Sinerji.
7: Radyo Sinerji.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi. Kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamada ele alınacak. Parada sahtecilik, paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda işlem hacmi 30 milyar liraya ulaştığı belirlenen 32 şirkete el konulurken 37 şüpheli yakalandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin yaptığı açıklamada, anlaşmanın karşılıklı bir durum olduğuna dikkat çekerek, eğer ABD tarafı mutabakat zaptına bağlı kalırsa biz de taahhütlerimizi yerine getiririz dedi.
2: Spor.
1: Brezilya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda geriye düştüğü maçta Japonya'yı 90+5. Dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlık geçiren Kosovalı golcü Vedat Muriç'in sağlık durumu belli oldu. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada Muriç'in sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi. Beşiktaş 2026-2027 sezonunda giyeceği formaları Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen lansmanla tanıttı. Siyah beyazlı kulübün yeni sezon koleksiyonunda beyaz iç saha forması, siyah beyaz çubuklu deplasman forması ve siyah alternatif forma yer aldı. Tanıtımı yapılan formalar lansmana katılan davetliler tarafından ilgiyle karşılandı. Süper Lig ekiplerinden İKAS Eyüpspor teknik direktörlük görevine Özhan Polat'ın getirildiğini açıkladı. Rams Başakşehir FK kaleci Volkan Babacan'la sözleşmesini bir yıl daha uzattığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6023 lira 6 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 32 kuruş, sterlin 61 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 66 sent, bir bitcoin 60.305 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.183 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Haber. En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Mutlu salılar sıcak bir yaz gününde. Günün tadını çıkartmak isteyenler için, salının keyfini çıkartmak isteyenler için hayatın ritmine başlıyoruz. Bugün de içimizi serinleten şarkılar var. Bugün de yine günden keyif alacağımız haberler var. Ben Rana, mikrofon başındayım. Yanı başınızda hayatın ritmi başlıyor. Günü daha keyifli hale getirecek. Günün en güzel programına siz de eşlik etmek isterseniz açın radyonuzun sesine, biz başladık bir de.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
2: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Aklınızdan, kalbinizden geçen tüm dilekler gerçek olsun. Güzel haberler alacağınız güzel bir salı günü olsun diyelim. Hayatın ritmine devam ederken bugün nelerden bahsedeceğiz? Şöyle bir bakalım. Güneş gözlüğünün araba kullanırken ne kadar önemli olduğundan bahsedeceğiz. Yaz tatilinde plansız bir tatilin ne zorluklar getireceğinden bahsedeceğiz. Çağın hastalığından, stresin sandığımızdan daha tehlikeli olduğundan bahsedeceğiz. Sıcak havanın neden bu kadar bizi hızlı yorduğundan, sosyal medyanın zararlarından yine her gün olduğu gibi bugün de bahsedeceğiz ama kendimizi sosyal medyadan alamayacağız. Peki eski sevgiliyle arkadaş kalmak mümkün mü? Siz bunu düşünürken biz sırasıyla haberleri paylaşacağız hayatın ritminde. Gününüz güzel olsun, gününüz keyifle devam etsin, kulağınız hayatın ritminde olsun.

İnternet kullanımı her geçen gün artmaya devam ederken bağımlılık riski de büyüyor hanımlar beyler. Özellikle fark etmiyoruz ama çocuklardan ziyade biz büyükler de bu bağımlılığın içinde kendimizi kaybediyoruz. Hatta uzmanlar bu durumun önümüzdeki yıllarda daha ciddi bir sağlık sorununa dönüşebileceğini söylüyorlar. Gençler kadar orta yaş grubunda da tablo oldukça dikkat çekici diye eklemişler, haberiniz olsun. Bu yüzden şu internet kullanımını mümkün olduğu kadar az tutmaya çalışın. Evet, günlük yaşamın merkezinde, evet hayatımızı kolaylaştırıyor ama bağımlılık yapıyor. Sosyal medya, oyun, sürekli çevrim içi olma hali giderek kontrol edilmesi zor bir alışkanlığa dönüşüyor diyor uzmanlar ve önümüzdeki yıllarda toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkacak diyorlar, haberiniz olsun. Şimdiden önlem alınmalı, şimdiden bir fren koymalıyız ki hem kendimiz hem de etrafımız etkilenmesin. Peki hayata, zamana, ana daha fazla vakit ayırın ki anın tadını çıkartın.

0: Reklam. Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

için yaz tatilinin tadını çıkartıyoruz tabii. Uzun zamandır beklediğimiz o güzel yaz tatili geldi diyebiliriz. Ama plan program yapmak lazım özellikle çocuklar için, biliyor musunuz? Çünkü plansız bir tatil geçirirse eğer çocuklar hem uyku düzeni kalmıyor, hem biraz önce bahsettiğim bağımlılık mevzusu çok fazla gündeme geliyor, hem de motivasyon kaybı oluyor. Bu yüzden tatili doğru değerlendirmek gerektiğini, özellikle çocuklar için yaz tatilinin gerçekten planlı şekilde gitmesi gerektiğini söylüyorlar. Bir sonraki eğitim yılına mutlu ve motive bir şekilde başlaması gerekiyorsa çocukların, ki öyle başlaması gerekiyor, uyku düzeninden ekran süresine kadar her şeyin kontrol altında olması gerektiğini söylüyorlar. Yani bırakıvermeyin başıboş çocukları ve kendinizi. Tatilin tadını çıkartmak istiyorsanız eğer, yine kontrol sizin elinizde olsun, plan program yapmayı ihmal etmeyin diye baştan hatırlatmış olayım yaz başında.

güneş gözlüğü seçmek önemli. Yani güneş altında kullandığımız için çok önemli. Birincisi plajda, günlük kullanımda, şehir içinde ama en önemlisi yolda, araç kullanırken güneş gözlüğü gerçekten çok önemli. Estetik bir tercih değil, sadece göz sağlığınızı korumaya yönelik bir gereklilik diyor uzmanlar, ekliyorlar. Özellikle araç kullanırken güneş gözlüğünün çok önemli olduğunu ekliyorlar. Zira yoldan yansıyan ışınların eğer cam yeterli UV korumasına sahip değilse gözlerinizi korumadığını söylüyorlar. Kullandığınız gözlüğün ne kadar önemli olduğunu bir de yolda anlayacaksınız. Peki yaz tatili yeni başlamışken yola çıkacaklar, yolculuk yapacak olanlara özellikle uzun yolda kullandığınız güneş gözlüğünün kaliteli olmasının, camlarının UV filtreli olmasının ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak istedim.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjinet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjinet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjinet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjinet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjinet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi. 99 Sinerji FM.

Hayatımızın her anında stres yaşayabiliyoruz. Yeni bir çalışma, yeni bir araştırma, kısa süreli bir stresin bile vücudumuzda fark etmeden fazlasıyla biyolojik değişimlere yol açabileceğini ortaya çıkartmış. Akut psikolojik stres, serbest radikal üretimini artırarak kan pıhtılarının yapısını daha yoğun ve sıkı hale getirebiliyor. Bu da doğrudan kalp krizi anlamına gelmiyor ama damar üzerinde çok daha fazla yük anlamına geliyor diyor uzmanlar. Yani siz stres altında olduğunuzda vücudunuz olduğunuzdan çok daha fazla etkileniyor. Mümkün olduğu kadar uzak durun, mümkün olduğu kadar hani diyorum ya gamsız olun, bir şeyleri kafaya takmamak lazım hayatın tadını çıkartmak için, gelişi güzel yaşamak lazım. Peki gününüz güzel başlasın, güzel devam etsin, stresten uzak bir salı günü olsun bugün de.

0: Yaz aylarında özellikle sıcak havalarda dışarıda açık alanda spor yapmakta risk altına alabilir sizi. Zira bu sıcak havada değil spor yapmanın, yürüyüş yaparken bile nefes nefes kaldığınızın farkına varmışsınızdır. Peki bu niye oluyor yaz aylarında? Hiçbir şey yapmasak bile kendimizi halsiz, yorgun, isteksiz hissediyoruz. Bunu araştırmışlar.
1: Saat 14. Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaz döneminde artan yolcu talebine karşı Ankara-Sivas-Tokat yüksek hızlı tren hattında 3 Temmuz-14 Eylül arası ek seferler düzenleyerek 36.168 kişilik kapasite artırdı. Tokat İl Müftülüğü ve Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koruyucu aileliği dini, sosyal hukuki yönleriyle anlattı. Panelde deneyimler paylaşıldı, başvuru süreci ve destekler açıklandı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Ankara'da 7-8 Temmuz NATO zirvesi öncesi taksiciler gri pantolon ve beyaz gömlek giyerek yabancı konuklara lokum, kolonya ve soğuk su ikram edecek. Mehmet İğner, misafirperverliği en iyi şekilde yansıtacaklarını belirtti. Alan ve Katie Dunnigan çifti 10 yıl boyunca öğle yemeklerini evden götürerek ve tasarruf yaparak 40 yaşında erken emekli olmayı başardı. Evde hazırladıkları yemekler erken emeklilik hayallerini gerçekleştirdi. Çanakkale-Bursa karayolunda 3,12 promil alkollü ve sürücü belgesi S.U. ters yönde araç kullanırken trafik ekipleri tarafından yakalandı. Araç 60 gün trafikten men edilirken sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınan Gökhan Günaydın, Yüksek Disiplin Kurulu'nun itirazı kabul etmesiyle grup başkan vekilliğine iade edildi. Özgür Özel de haklarının iadesini talep etti. Ford Motor Company, ABD'de park sistemindeki hata nedeniyle 741.195 aracını geri çağırıyor. Ulusal Karayolları Trafik Güvenliği İdaresi, bu sorunun araçların kaymasına ve kaza riskinin artmasına yol açabileceğini açıkladı. Spor. Ronald Koeman, Fas maçında 5 savunmacıyla sahaya çıkma kararından pişman değil. Savunmanın iyi olduğunu, oyuncuların bitkin olduğunu ve geleceği hakkında düşünceleri olduğunu söyledi. Fransa Lig 1 takımı Lens, sözleşmesi sona eren Malang Sarr'la yollarını ayırdı. Kulüp, savunma oyuncusuna teşekkür ederek ayrılığı duyurdu. Galatasaray, sözleşmeleri sona eren Mauro Icardi ve Mario Lemina'nın durumunu Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralı açıklaması sonrası değerlendiriyor. Lemina yeni sözleşme imzaladı, Icardi yanıt vermedi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 66 kuruştan, gram altınsa 6093 lira 56 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 28 derece. Sivas'ta hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 28 derece. Yozgat'ta hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 26 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Son yıllarda internet kullanımının artmasıyla birlikte insanoğlunun fazlasıyla bağımlı hale geldiğinden bahsettik. Bağımlı hale geliyoruz ama bir de kendimizi iyi hissetmiyoruz. Çünkü akışta gösterilen bazı haberler ya gerçek olmuyor ya da gerçek olanlar psikolojimizi alt üst edebiliyor. Evet, haberleri filtreli bir şekilde izleyebiliyorsunuz haber kanallarından. Fakat sosyal medyada o filtre kullanılmıyor. Bu yüzden bu filtreyi kendiniz engelleyeceksiniz, koyacaksınız ve böylece kendinizi daha iyi hissedeceksiniz, daha doğru sayfaları takip ederek. Son dönemde felaket haberlerine dalma alışkanlığının kaygı, tükenmişlik gibi olumsuz duyguları tetiklediğini söylüyorlar. Bu yüzden size Bloom Scrolling'i tavsiye ediyorlar. Ben de hatırlatmış olayım, bir panzehir olarak uzmanlar tavsiye etmişler. Dijital tüketimde kendinizi daha iyi hissetmek istiyorsanız eğer akışta sizi kaygılı hissettirmeyecek şeyler izlemeye bakın. Tabii bir de sevdiğiniz şarkıları dinlemeye bakın. Bunun için de kulağınız yanı başınızdaki radyoda hayatın ritminde olsun keyifli salılar.

0: bence. Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
2: Bu programda müziğin ritmi var.
5: Bu programda eğlencenin ritmi var.
2: Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Meteoroloji son yayınladığı güncel hava durumu haritalarında Türkiye'nin adeta kavurucu sıcaklar altına gireceğini belirtmişti biliyorsunuz hafta sonunda. Pek çok yerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Ülke genelinde yağış beklenmiyor ve Türkiye'de hava durumu mevsim normallerinin üzerinde şu 3 gün devam edecek dediler. Cuma'ya kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak. Bu yüzden mümkün olduğu kadar öğle saatlerinde dışarıda bulunmamakta fayda var diye hatırlatmış olalım. Zira Avrupa'da binlerce insan aşırı sıcaklar sebebiyle hayatını kaybetmişti biliyorsunuz. O sıcak dalgasının ülkemize de uğrayıp sonra yoluna devam etmesi bekleniyor. O sıcak hava dalgası müddetince Cuma'ya kadar bu salı gününde de öğle saatlerinde dışarıda bulunmamakta fayda var diye hatırlatmış olayım. Gününüz güzel, havanız serin, radyonuz açık olsun.

Sizce eski sevgiliyle arkadaş kalmalı mıyız? Kalınır mı? Eski sevgiliyle konuşmaya devam etmek mantıklı mı? Genelde biten ilişkilerde eğer ilişki bittiyse bir daha görüşmüyorsunuz. Modern çağda insanlar arkadaş kalmaya devam ediyorlar. Bana sorarsanız arkadaş kalınmıyor ama gelin bakalım uzmanlar ne demişler. Şimdi tabii kişiden kişiye yaşanmışlığa göre değişse de genel olarak baktığınızda, tarafsız bir gözle bakıldığında arkadaşlık gerçek anlamda aşkla pek örtüşmüyor. Dolayısıyla da aşık olduğunuz kişi sizi terk etmek istediyse karşı taraf arkadaş kalmak isteyebilir ama duyguları hala bitmemiş kişi için bu bir arkadaşlık olmayacak diyor uzmanlar. Bu yüzden en iyisi biten ilişkiyi orada bırakmak, başka arkadaşlarla hayata devam etmek, en azından gerçek arkadaşlarla. Zira ilişki bittikten sonra arkadaş kalınmasının çok da mümkün olmadığını söylemiş uzman psikologlar. Peki siz ne düşünürsünüz bu konuda? Acaba biten bir ilişki sonrasında arkadaş kalınabilir mi?

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz. Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

Şimdi yazın yaz tatilinde ne yapmamız lazım dedik ya, tatil planı yapmak lazım. Hani tatil planı deyince de aklınıza böyle gidilecek yerler, gezilecek yerler planı gelmesin. Tatil planı evde de yapılabilir. Evde neler yapacağınıza da bakabilirsiniz. Tatili boşa geçirmemek için eğer küçük bir çocuğunuz varsa mutlaka o çocukların da planlı programlı şekilde tatile devam etmesi, yaz tatiline devam etmesi görüşünde uzmanlar. Mesela diyorlar yaz günlüğü tutabilirsiniz. Yaz tatilinde yaşadığınız küçük anıları hatırlayabilmek için günlüğünüzü doldurabilirsiniz. Yazmanın her zaman iyi geldiğini söylüyorlar. Küçük çocukların özellikle bilimsel deneyleri çok fazla sevdiğini, evde küçük mini deneyler, zararsız deneyler yapılabileceğini söylüyorlar. Açık hava oyunları hava müsaade ettiği sürece ailece piknikte bu güzel planlar arasında birlikte mutfağa girebilirsiniz. Mümkünse doğa yürüyüşleri yapıp bir günlük tutabilirsiniz yine. Evde bir kamp gecesi olabilir mesela. Bahçeniz varsa su tabancalarıyla oynayabilirsiniz. Kitap meydan okuması yapabilirsiniz. Kitap okuma meydan okuması yapabilirsiniz. Müze, sergi, fotoğraf çekme vesaire, bunlar bildiğimiz şeyler. Küçük bir bahçıvanlık deneyimi yaşayabilirsiniz. Bahçeniz yoksa da saksılara çok sevdiğiniz çiçekleri, hatta minik evde yetişen sebzeleri ekip, meyveleri ekip onları günden güne birlikte sulayabilirsiniz. Bir geri dönüşüm atölyesi kurabilirsiniz birlikte. Teknolojisiz bir gün mesela yapabilirsiniz diyor uzmanlar. Küçük tatil planları yapanlara hatırlatmış olayım. Bunları da o planların içine ekleyebilirsiniz.

Günün en güzel saatlerini paylaştığımız iki saatin daha sonuna geldik. Hayatın ritmi şimdilik sona eriyor. Radyonuz açık kalmaya devam etsin. Tabii hit müzik hep yanı başınızda. Yine en sevdiğiniz şarkılar, en sevdiğiniz radyonuzda olacak. Biz hayatın ritmiyle yarın görüşeceğiz. Günün, anın, hayatın ritmini yarın yine birlikte yakalamak üzere. Bugünlük hoşça kalın diyelim.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Saat 15.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da Norveç Parlamentosu Başkanı Masud Gharahkhani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, Türkiye olarak İsrail'in hem Lübnan'da sürdürdüğü hem de Suriye'ye karşı yaptığı saldırıları uluslararası hukukun açık birer ihlali olarak görüyoruz dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından koruyucu aile günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda bir çocuğun hayatına umut olma, ona sevgiyle kucak açma ve güven dolu bir yuva sunmanın yapılabilecek en büyük iyiliklerden biri olduğunu belirtti. Duran, koruyucu aile merhametin, fedakarlığın ve toplumsal dayanışmanın en güzel tezahürlerinden birisidir ifadelerini kullandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun sigortalıların değer kaybı tazminatlarında aracı yapılara başvurma ihtiyacını ortadan kaldıran tebliği 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Yeni sistemle birlikte değer kaybı süreci doğrudan hasar dosyasına entegre edilecek. Sigortalının ayrıca bir aracıya başvurmasına ihtiyaç kalmayacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yeni nesil suç örgütleri soruşturmaları kapsamında 78 şüpheli gözaltına alındı. ABD ve İran arasında varılan mutabakat sonrası müzakereler sürerken Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiği son bir haftada önceki haftaya göre %50'nin üzerinde artış gösterdi.
3: Spor.
2: Brezilya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda geriye düştüğü maçta Japonya'yı 90+5. Dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlık geçiren Kosovalı golcü Vedat Muriç'in sağlık durumu belli oldu. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada Muriç'in sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi. Beşiktaş 2026-2027 sezonunda giyeceği formaları Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen lansmanla tanıttı. Siyah beyazlı kulübün yeni sezon koleksiyonunda beyaz iç saha forması, siyah beyaz çubuklu deplasman forması ve siyah alternatif forma yer aldı. Tanıtımı yapılan formalar lansmana katılan davetliler tarafından ilgiyle karşılandı. Süper Lig ekiplerinden İKAS Eyüpspor teknik direktörlük görevine Özhan Polat'ın getirildiğini açıkladı. Rams Başakşehir FK kaleci Volkan Babacan'la sözleşmesini bir yıl daha uzattığını duyurdu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6023 lira 6 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 32 kuruş, sterlin 61 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 66 sent, bir bitcoin 60.305 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.183 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
1: Haber.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
3: Yakışır bana Bellona.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
5: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
6: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
7: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres: Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi, Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

0: maximum müzik.
1: Radyo Sinerji.
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Ozan Bayraş'a Bırak Akışına.
4: 5 numara.

0: Sezen Aksu Aşk Dansı haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim basıp gitse de.
0: Sıla Hayran 2 numarada.
1: 2 numarada. 2 numara.
2: Hep mi ıska insanız usta, anla bir kez beni, sen de susta.
0: Ve geldik zirveye. Manifest Ajda Pekkan Hileli haftanın 1 numarası.
1: 1 numara.
3: Kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hile.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
4: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattın. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

0: geçerim. Reklam. Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

0: Saat 16. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Hanife Gürdal, Okan Kurt'la Harami Yaylası'nda doğayla iç içe sade nikah töreniyle evlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü, mutluluk mesajları yayıldı. Doktor Yücel İşbilen, Kene temasında hemen hekime başvurmanın ve erken tedavinin Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığında hayat kurtardığını vurguladı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Alan ve Katie Donegan çifti 10 yıl boyunca öğle yemeklerini evden götürüp tasarruf ederek 40 yaşında erken emekli oldu. Evde hazırladıkları yemekler ve yoğun tasarruflar hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Gazi koşusunun 100. yılında Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu Bay Nalçakan isimli safkan, jokey Halis Karataş'la yarışmayı kazanarak at yarışçılığının en prestijli etkinliğinde birinciliği elde etti. Burdur'da alkolü sürücü Cengiz Ye, polislere selam vermek için aracını uygulama noktasına yöneltti. Alkolmetreyi üflemekte direnince polis zorlandı, 3.28 promil alkollü olduğu belirlendi, ceza aldı. TBMM Başkanı İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkan Vekilliği görevine hakkındaki tedbir kararının kaldırılmasıyla iade edilmesini sağladı. Yüksek Disiplin Kurulu itirazı kabul ederek tedbir kararını kaldırdı. Anayasa Mahkemesi cinsiyet değişikliği için mahkeme izni gerektiren düzenlemeye yapılan itirazı reddetti. Mahkeme düzenlemenin kanunilik şartını taşıdığını ve kamu düzeniyle birey sağlığını koruduğunu belirtti.
0: Spor.
1: Galatasaray Anadolu Efes'ten Şehmus Hazer'i transfer ederek 2 yıllık sözleşme imzaladı. Hazer, BSL ve Euroleague'de önemli istatistikler yakaladı, kariyeri dikkat çekiyor. Olimpia Milano baş antrenör Ettore Messina ile yollarını ayırdı. Messina kulübe teknik ve organizasyonel katkılar sağladı, 3 lig şampiyonluğu kazandı. Mardin 1969 Spor 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Muammer Denizhan Taşkan'la 2 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp Taşkan'ın tecrübesi ve oyun kalitesine güveniyor.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 66 kuruştan, gram altınsa 6093 lira 56 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava güneşli ve en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli geçecek, sıcaklık en yüksek 30 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta yarın hava güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 29 dereceyi bulacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
1: 0555 463 77 77.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Hedef şaşırtma.

0: Her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Burs ve Destek programlarımızda sağlık alanında teknoloji geliştirme kabiliyetimizi geliştirmek üzere son 23 yılda 14.344 projeye ve 18.175 bilim insanıyla gencimize 82 milyar lira destekte bulunduk dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyona Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle Ankara'ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapılıyor iddiası gerçeği yansıtmamaktadır açıklamasını yaptı. Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Venezuela Dışişleri Bakanı ölümcül depremlerin ardından arama kurtarma ekipleri gönderdiği için Türkiye'ye teşekkür etti. Bakan İvan Gil, böylesine büyük bir krizin ortasında desteklerini esirgemedikleri için Türk hükümetine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Venezuela'da görevlendirilen tüm ekiplere teşekkür etmek istiyoruz dedi.
2: Spor. Brezilya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda geriye düştüğü maçta Japonya'yı 90+5. Dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlık geçiren Kosovalı golcü Vedat Muriç'in sağlık durumu belli oldu. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada Muriç'in sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi. Beşiktaş 2026-2027 sezonunda giyeceği formaları Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen lansmanla tanıttı. Siyah beyazlı kulübün yeni sezon koleksiyonunda beyaz iç saha forması, siyah beyaz çubuklu deplasman forması ve siyah alternatif forma yer aldı. Tanıtımı yapılan formalar lansmana katılan davetliler tarafından ilgiyle karşılandı. Süper Lig ekiplerinden İKAS Eyüpspor teknik direktörlük görevine Özhan Polat'ın getirildiğini açıkladı. Rams Başakşehir FK kaleci Volkan Babacan'la sözleşmesini bir yıl daha uzattığını duyurdu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6023 lira 6 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 32 kuruş, sterlin 61 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 66 sent, bir bitcoin 60.305 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.183 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
1: Haber.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce
1: yakışır bana Bellona.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
0: 0555 463 77 77.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: kızlar çıktı mı? Bizim öğretmen dalgayı çaktı mı? Seninki hülya, benimki rüya. Ders çıkışında okulun kapısında dikil ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael,

0: sinemada film var. Hey sende kaç para var? İşte geliyor kızlar, bu işte bir iş var. Yarımda çay var, iki de maç var, kahvede kumar. Moruk paraları sökül ha.
1: Hey George versene borç, olmaz Michael bende de yok. Hey George versene borç, olmaz Michael.

0: Önlere geçelim baylar, ileride boş yer var. Biletçi diyor ki bozuk olsun paralar. Evet sayın bay, biraz öne kay, bay canına vay. Monitörün arkasından çekil ha.
1: Hey, yo.

0: Karnede zayıf var. Hap yutup çocuklar. Evde bizi bekler. Kızgın suratlar. Deniz ve kızlar. Diskoda danslar. Uçtu rüyalar. Eylül'ü unutma, sıkı çalış ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bozuk yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George.
2: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
3: Maksimum Müzik.
2: Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Sinerji.

dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: Saat 18. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Hanife Gürdal, Okan Kurt'la Harami Yaylası'nda doğayla iç içe sade nikah töreniyle evlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü, mutluluk mesajları yayıldı. Doktor Yücel İşbilen, kene temasında hemen hekime başvurmanın ve erken tedavinin Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığında hayat kurtardığını vurguladı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İBB davasının 59. duruşmasında Murat Ongun savunma yaptı, iddiaları reddetti. CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da sanıklar arasında. Dava Silivri'de devam ediyor, ara karar bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisine yönelik soruşturmayı eleştirerek, NATO zirvesi öncesi alınan güvenlik tedbirlerini ve tutuklamaları sert sözlerle değerlendirdi, iktidara yüklendi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, son iki haftada kırmızı ışık ihlali yapan 3.745 sürücüye toplam 21.530.000 TL para cezası uygulayarak trafik güvenliğini artırdı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi için taksiciler gri pantolon ve beyaz gömlek giyerek misafirlere Türk lokumu, kolonya ve soğuk su ikram edecek. Şoförler ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek için hazırlık yapıyor. Antalya'da sıcak hava dalgası etkili olurken hava sıcaklığı 38 dereceye çıktı. Öğleden sonra yüksek nemle hissedilen sıcaklık 44 dereceye ulaşacak. Kent sakinleri ve turistler denize girerek serinlemeye çalışıyor. Spor. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı futbolcu kuralını değiştirmemesini rezalet olarak nitelendirerek kararın yeniden gözden geçirilmesini istedi. Corendon Alanya Spor, kaleci Ertuğrul Taşkıran ve orta saha oyuncusu Nicolas Janvier'la sözleşmelerini sona erdirerek yollarını ayırdı. Kulüp oyunculara teşekkür etti. Amanda Anisimova ve Alex de Minaur, Wimbledon Grand Slam turnuvasında ikinci tura yükseldi. Anisimova 2-0, de Minaur ise 3-0 setlerle rakiplerini yendi. Finans. Serbest piyasalarda bugün. Dolar 46 lira 66 kuruştan. Gram altınsa 6161 lira 71 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava güneşli ve en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli geçecek, sıcaklık en yüksek 30 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta yarın hava güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 29 dereceyi bulacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Ve dönünce
3: yaşatır evi tarzıyla, yakışır bana Bellona.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0.
0: Ziyafet Kebap. Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Dünyanın yerel radyosu
1: Sinerji.
2: Hiçbir zaman affetmedim.

0: Reklam.
1: Böyle de kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Lezzetin adresi Özdiyar Bakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce
3: yaşatır evi tarzıyla, yakışır bana Bellona.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: Dünyanın yerel radyosu
6: Sinerji.

sen de kaldın arkada. Unuttun insanların yüzünü, yüzün kaldı

söylerdik belki doğum sancısının ne kadar şiirsel olduğunu. Korkmasaydık kadınların gazabından. Haber salın sözün ordularına. Kaç satırlık canı kaldı hepimizin. Ya korkular alır beni, ya ben korkuları. Doğrudur ayaklarımızın her mevsim üşümesi. Geçmez diyorlar insanın ilk ürpermesi. Tohum eken gölgesinde bekleyen elinden gelen sen. Yine ikimiz mi kaldık? Sarhoş hüzünlerden şarap olamadık. Harap olduk mayhoş hüzünlerden. Gönlümüz yıkılırken seven sevdiren bir devrin.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: www.radyosinerji.com.
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
0: Reklam.
2: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
1: 0555 463 77 77.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programına merhaba dedik. Hepiniz programa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.

Efendim eskiler her zaman biri başka diyoruz değil mi? Çünkü eskilerde bir yaşanmışlık var, eskilerde bir doğallık var. Şimdiki gibi bir yapaylık hissetmiyorsunuz hiçbir şeyde. Gerek müzik alanında, gerekse hayatın içerisinde. Yine hiçbir yapaylık içermeyen bir isimdi. Nesrin Sipahi yorumundan paylaştık bu güzel eserimizi ve yine doğallığın çok başka bir noktasındayız. Zeki Müren seslendiriyor bu güzel çalışmayı.

bitmez. Ellerini tutmadıkça, gözlerine bakmadıkça, dizlerinde yatmadıkça bitmez bu şarkılar, bitmez. Ellerini tutmadıkça, gözlerine bakmadıkça, dizlerinde yatmadıkça bitmez bu şarkılar.

yerinde yatmadıkça bitmez bu şarkılar, bitmez. Ellerini tutmadıkça, gözlerine bakmadıkça, dizlerinden yatmadıkça bitmez bu şarkılar, bitmez. Bitmez bu şarkı.

sevdiğimiz tüm yıldızları bir araya getirdiğimiz bir radyo programındayız efendim. Şarkılar Bizi Söyler programında en yıldız isimlerimizden bir tanesiyle devam ediyoruz. Emel Sayın seslendiriyor şu dakikalarda tüm dostlarımız için.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Ve dönünce yaşatır evi çaysıyla,
3: yakışır bana Bellona. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

Efendim, kalbi müzikle çarpan herkese bölgenin en güçlü sesinden aşkla sesleniyoruz ve programın ilerleyen vakitlerine doğru en özel şarkılarımızla bu aşkı taçlandırıyoruz. Dilerseniz aşkı anlatan, sevgiyi anlatan en özel eserlerden bir tanesini Zekai Tunca yorumundan paylaşalım.

Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler.

Efendim, havalar nasıl olursa olsun sizin ruh haliniz, kalbiniz her daim radyomuzla sımsıcak, mutlu ve huzurlu olsun. Programımız devam ediyor. Muazzez Ersoy seslendirdi geride bırakmış olduğumuz eseri ve Necdet Tokatlıoğlu'yla devam ediyoruz.

Söz verirsin severek, bekletirsin üzerek, aldatırsın gülerek. Gülme, gülme, istemem artık. Aldatırsın gülerek.

için gelme, gelme, istemem artık. Kaçıncı gelmişim, gelme, gelme, istemem.

Derde saldın başımı, bak ağarttın saçımı. Derde saldın başımı, bak ağarttın saçımı.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: yaparsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?
1: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla.
1: Yakışır bana Bellona. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
0: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam. Radyo Sinan.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

ceza taşınmaz ki. Ellerin neden böyle buz keser anla, suçlama

Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

house.